traía. Oy, oy, gelirler manglarla der, yeller oyga kayon yeder. Oy, oy, oy.